haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

oldum sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Ya.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Eurolig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ömrüne. Annelerinin rüyalarında öldükleri yaşlarıyla. Kan revan içinde yan yana aynı köprüde.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman

Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve

0: Bakanlığı koordinasyonunda 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik

üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.

Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Eurolig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
1: Maxi Show.
0: İster evde, ister işte, ister bir bincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
3: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Maxi Show başlıyor.
3: Ne?
4: Sonunda.
3: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
0: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
3: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
0: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
3: Artık başlasın.
2: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
3: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
5: Gözleri.
4: Ortasıyla muhteşem.
5: Ve çok çekici.
3: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Maxi Show başlıyor. Maxi Show, Maxi Show.
6: Don't do it, no disguise. Keep the burn tucked away. We don't care what people say.
2: Maxi Show.
7: Çılgın Dantek program. Maxi Show.

geldin. Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 19.42'yi göstermekte. Yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

22'ye kadar burada Radyo Kulüp'te ailenizin radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız ve her zaman olduğu gibi, her programda olduğu gibi en özel ve en güzel şarkıları bu frekansta, bu programda dinleme imkanına sahip olacaksınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve Barış Manço'nun Bağlı Böceği adlı çalışmasıyla programımızın açılışını yapıyoruz. Birazdan Instagram'dan da yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da MaxiShow1 Instagram hesabında yayında olacağız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Dileyen radyodan dinleyebilir. Dileyen radyokulüp.com adresinden ya da com.tr adresinden beni dinleyebilir. Dileyen de Radyo Burada uygulamasından ya da diğer dijital radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. MaxiShow.

Büyük Üstad Barış Manço, mekanı cennet dostları melekler olsun. Barış Manço unutan ne olsun? Bence namert olsun. Barış Manço'nun bu güzel yorumunun ardından şöyle bir türkü dinlemek istiyor canım. Dam üstüne çul serer, loyli dayar, leyli de, pardon, leyli dayar, loylu dayar. Yok, ters mi söyledim ya?

Evet, Athena yorumuyla gelecek. Dam üstüne çul serer. Leyli de yar, Loylu da yar, Loy Loy Loy radyonuzda olacak. Ardından ise ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bu akşam slow şarkılara da yer vermeyi düşünüyorum. Sadece hareketli şarkılara değil, arada böyle hareketli türkülere de yer vereceğiz bu akşamki Maxi Show'da. Gecenin bir konusu olacak. Gecenin konusuna dün çok böyle üzerine konuşmadık ama bu akşamki programımızda gecenin konusuyla ilgili düşünce ve mesajlarınızı bekliyorum. Arada böyle Suriç lisan etmişsek affola, bak konuşamıyoruz. İki lafı bir araya getiremeden çekmesin orada konuşuyorsun diyebilirsiniz.

Hadi bakalım Athena radyonuzda olsun. Dam üstüne çul serer. Leyli de yar, Loylu da yar. Loy, loy, loy, loy, loy. Ho, ho, Mansur. Bütün tuşlara basıyorum, evet. Şimdi şarkının introsu yok herhalde. İntrosu da bu. Yeter. Yeter yani.

bakalım uzman estetisyen, yanlış söylemedim inşallah, uzman estetisyen Sümeyye aramıza katıldı. Hoş geldin. Biz de dam üstüne çul serdik. Leyli de yar, loylu da yar. Loy loy loy yapıyoruz. Belalım nenni de nenni. Hemen ardından Aynur Sarı aramıza katıldı. Hoş geldin sen de Aynur Sarı. Sümeyye de aramızda uzman estetiklik söyleyemedim. Uzman ikinci çıkmıyor. Sümeyye ikinci çıkmadı yani. Evet, uzman estetisyen Sümeyye

Sana da bir estetik lazım mı? Yine ismini okuyamayacağım bir arkadaşımız aramızda katıldı. İsim bilemedim ama. Okunmuyor be. İlerleyen dakikalarda gecenin konusu radyonuz olacak. Gecenin konusuyla ilgili düşünceleriniz ve mesajlarınızı bana gönderebileceksiniz. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. Sümeyye, biz seninle bir yarışmada tanışmıştık değil mi? Evet, selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Evet, burada öğretmen evinde bir yarışma vardı. Orada tanışmıştık değil mi? Sümeyye, evet. Şimdi o zaman sevgili Sümeyye'ye bir güzel şarkı armağan edelim. Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getirdik. Instagram'da Maxi Show 1 Instagram hesabında canlı yayındayız. Maxi Show 1 yazın gelin. Şimdi çalacağım çalışmayı da sevgili Sümeyye'ye gönderiyoruz. Uzman estetisyen Sümeyye, sana gelecek bu şarkı. Sibel Alaş seslendirecek. Ben de hüküm sür. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Birazdan gecenin konusu Radyo Kulüp'te ve Maxi Show'da. Çok severim ben bu şarkıyı. Dur, bastı, yanlış bastıyorum ama.

sevgili Sümeyye aramıza Düzce'den katılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Düzce'ye selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Sevgili Sümeyye'ye gönderdik bu güzel çalışmayı. Ben de hüküm sürüsü Bella Lush radyonuzda oldu. 90'larda 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesi. Ben de çok seviyorum bu güzel şarkıyı. Hemen ardından hız kesmeden şöyle Çelik'le programımıza devam edelim. Çelik çok güzelsin, çok çok güzelim. Senin üstüne yok yok güzelim. Şarkının devamını ben unuttum biliyor musunuz? Ya yeter ama değil mi ya? Çok güzelsin, çok çok güzelim. Senin üstüne yok yok güzelim. Devamı? Her halin başka bir güzel. Sen daha güzelsin. Evet, Düzce'den selamlar demiş. Düzce kucaklar dolusu selamlar Zonguldak'tan.

0: Emeğin ve emekçinin başkenti Karaelmas diyarı Zonguldak'tan Düzce'ye selamlar. Düzce şurası ya. Şurası derken bir 3 saat falan var araba yani değil mi? Ya 3 saatte bir şey mi? He?
1: Her halin başka bir ale, her halin başka bir güzel nasibin.

çok güzelsin, çok çok güzelim. Senin üstüne yok yok güzelim. Çelik radyonuz oldu. Bugün dedik ya, hep hareketli şarkılara yer vermeyeceğiz. Genelde hareketli şarkılara yer veriyorduk. Bugün ne yapacağız? Türkülere de yer vereceğiz ama nasıl türkülere yer vereceğiz? Şöyle mesela, sendeki kaşlar bende de olaydı vay gibi. Yani, değil mi? Hani ben söyleyince olmuyor ama... Sendeki kaşlar bende de olaydı hay. Bunun gibi türkülere de yer vereceğiz. Mesela makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem, hatçem karalar bağlar. Sendeki kaşlar. Bu arada sevgili Sümeyye'nin kaşları da çok güzel he. Sendeki kaşlar. Yolunuz bir gün Düzce'ye düşerse, evet yolunuz Düzce'ye düşerse uzman estetisyen sevgili Sümeyye'yi bulun ve kaşlarınız yoksa bir kaşlara bir şey yapın, bir kontür yaptırın kaşlara. Bir kalıcı deep liner, bir dudak dolgusu. Ne bileyim başka başka neler yapıyorsun Sümeyye? Sümeyye güzellik adına her şeyi yapıyor. Sendeki gözler bende de olaydı ya. Sendeki gözler. Kaşlarının güzelliğine, güzelliğini neye borçlusun Sümeyye'ye diyebilirsiniz. Bak kaşla ilgili konuşunca aklıma kaşlarına, yok saçların neydi?

Tırnak dolgusu yaptırabilirsiniz. Yine tırnaklarınıza herhangi bir tırnaklarınıza ne yaptırabilirsiniz? Ne diyorlar? Kalıcı hoca yaptırabilirsiniz. Ya ben de hani biliyorum aslında, ben de o içerisindeyim ama yani burada her şeyi unutuyorum. Sevgili Simone aramıza katıldı. Brezilya'dan aramıza katılıyor Simone. Brezilya'ya selamlar. Bom dia! Simone bom dia! Obrigada! Obrigada Simone! Sevgili Sabri Altunkaya aramıza katıldı. Sabri hoş geldin. Vallahi Sabri'nin kaşları da fena ha. Protez tırnak, evet, protez tırnak yaptırabilirsiniz. Yine kalıcı oje yaptırabilirsiniz. Sümeyye, Düzce dede herkes, bütün yani birçok yani caddedeki 10 kadın birbirine benziyor mu? Burada caddedeki 10 kadın, 10 kadın 9'u birbirine benziyor. Bir tanesi harika, bir tanesi. Bir tanesini kenara kayırıyoruz böyle. Yani 10 tane kadın gelsin, 10 da aynı ya. Hadi onu aynı olmasa 9'u aynı. Hepsinin dudak aynı, hepsinin burun aynı, hepsinin gözler aynı, kaşlar aynı, duruş aynı, poz verişleri aynı. Nasıl anlarsam bilemiyorum. Yani nasıl anlarsam ben de bilemiyorum Barış abi, ama yani öyle karşıdan geliyor iki kişi. Ya diyorum ki bunlar ikiz. Tamam bunlar ikizse onda... Arkasındakiler de mi ikiz? Aman 300 oldu, 400 oldu, 500 oldu. Ulan herkes birbirine benzer mi? Dudak desen önde böyle. Sanki değil dudak. Anladınız yani, dudak değil sanki. Kara sevda, kara sevda. Sarı sevda da olur ama yani. Herkese bir sarı sevdası nedir? Sarı sarı sarı sarı sarı. Bir sarı sevdalı var. Aygül hoş geldin bu arada. Yani. Hayır, ben kişiye uygun işlem yapıyorum demiş. Tebrik ediyorum seni. Kişiye işlem, yani kişinin yüz hattına uygun işlem yapıyor sevgili Sümeyye. Ama bakıyorum ki söylediğim gibi yani bu sadece Zonguldak için geçerlidir. Yani birçok şehirde, Düzce'ye de gelip gidiyorum ben. Yani orada da rast geliyorum ama. Türkiye genelinde bu var herhalde. Yani burun aynı. Bir hani burunla estetik yaptıran dişler bile aynı olabilir mi ya? Dişler bile aynı olabilir mi? Herkes birbirine ne kadar çok benziyor ya. Ben kimseye benzemiyorum diyor. Sarışın olacaksın yakında. Kara sevda, kara sevda. Seni benden kim ayırabilir ki? Ayfer hoş geldin. Herkesin dudak kontür. Tamam. Bazılarına çok yakışıyor. Bazılarına o kadar çok yakışıyor ki yani baktıkça bakasın geliyor bazen. Bazıları da yani geçenlerde böyle karşıma çıktı, korktum yani, böyle ilkildim. Tanıdığım birisi. Yani, dinliyorsa da ayıp olur ama isim vermeyeceğim. Yani, bir kontür, bir şey ya, dudaklarına dolgu mu? Bir şey yaptırmış dudaklarına. Böyle bir dudak yok. Bu daha yeni dedi, ödem mi atacak dedi, bilmem ne atacak. O dedim bir şey atmaz. Bu dedi inmiş hali dedi. Bu inmiş hali ise dedim. Şişmiş hali nasıl ki? Gösterdi fotoğrafını. Fotoğrafı görünce daha çok korktum yani. Bir tüylerim diken diken, bir içim irkildi. Yani kadınlara bakış açım değişti. Ay, akşam gece görsem korkarım. Kız dedim, kocan dedim, kızmıyor mu? Kocam dedi, kalın dudak istiyor dedi. Vay dedim senin. Benim dedi eski dudaklarım biliyorsun dedi, tam olarak

bilmiyorum dedim ben de yani. Tam olarak nasıl bileyim ben senin eski dudaklarını? Tamam, o anlamda değil. Hemen böyle yanlış düşünmeyin, ne olur. Ya yani böyle dedi, sen benim eski dudaklarımı bilirsin dedi. Nasıl bilirim dedim ya eski dudaklarını. Sümeyye Yılmaz Güzellik Salonu'na bekliyorum diyor. Beni de bekliyor musun?

Yani Hokka neydi o ya? Nazan Öncel. Nazan Öncel'den Hokka radyonuzda olsun. Hokka şarkısına yer verelim. Köfte dudaklarını öpsem yeniden böyle mucuk mucuk mucuk mucuk. Evet. Geliyoruz. Bakalım. Yolunuz Düzce'ye düşerse Sümeyye Sümeyye Ra.

Sümeyra demiş. Sümeyra, ben Sümeyye olarak biliyorum seni Sümeyra. Sümeyra. Acayip pot kırdım ha. Sümeyra'yla bir Sümeyra yine söyleyemiyorum. Kız iki kelimeyi, iki lafı bir araya getiremedim ya.

Ben sabahtan beri Sümeyye diyorum. Sümeyra. Bir daha söyle Sümeyra. Bir daha alalım Sümeyra. Evet, uzman estetisyen Sümeyra. Neymiş? Uzman estetisyen Sümeyra. Düzce yolunuz düşerse mutlaka bu arkadaşıma uğrayın. Bak yani arkadaşımızın adını Sümeyye biliyoruz. Ama Sümeyye de olurmuş ha. Sümeyye de olurmuş. Sen Sümeyra, sen Sümeyye kim? Ben yanlış şey yaptım. Ben vallahi bile Sümeyye olarak biliyorum ben seni. Sümeyra. Yani ha Sümeyra, ha Sümeyye. Ya benim için. Tamam, düzeltmiş olduk. Ereğli'den danışanlarımız var. Zonguldak'tan da bekleriz demiş. Zonguldak'tan da evet, Düzce yolunuz düşerse mutlaka uzman estetisyen Sümeyra'ya uğrayın. Ha, uğramışken benim de bir selamımı söyleyin. Yani Sümeyra Yılmaz'a uğrayın. Ayfer demiş ki çok şükür benim anne tarafı gelenler sağlam diyor. Nasıl yani? İstanbul Çengelköy'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Ne diyor? Anne tarafı genler sağlam. Anne tarafının genleri sağlam diyor. Benim dudaklar zaten diyor böyle ön kalkık diyor. Ya da kalın diyor. Yani köfte dudaklıyım ben diyor. Ya ben de gençlik zamanlarımda benim de dudaklarım böyle mucuk mucuk mucuk mucuk mucuk sıkarlardı böyle. Şu an tam belli olmuyor ama benim de bir lakabım vardı, söylemem o lakabımı. Her zaman beklerim diyor. Estetikte insanları uzaylılara benzetiyorum. Çok yanlış düşünüyorsun bence. Sevgili Figen aramıza katıldı. Yılın kabak güzeli Figen. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun demiş. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Birazdan dünyadaki bütün kız çocuklarına bir şarkı göndereceğim. Hatta bu şarkıdan sonra güzel bir şarkı armağan edeceğim. İnsanlar estetik bağımlısı olmuş diyor. Yani dozunda olunca bence güzel. Yani yakışan var, yakışmayan var ama dozunda olunca güzel. Dozunu biraz abartınca kötü oluyor. Yani hatta bir gençlik aşısı diye bir şey var. O hani dudakları biraz böyle kalın olan, hadi sen benim eski dudaklarımı bilirsin diyen arkadaşın arkadaş yaptırmış kendini diyor. Yaptırmıştı. O gençlik aşısı ilk başta bir yan etki yapıyormuş herhalde. Baktım alın bölgesinde boynuza benzer şeyler var. Ben fotoğrafları gösterdi. Daha da böyle bildiğin boynuz dedim bu. Bildiğin boynuz bu.

Doğan Can Güney, hoş geldin. Vargos Vavel. Onlara özel bir şarkı gelsin. Az önce ben aynısını söylemedim mi sevgili Ayfer? Ayfer. Nerede bizim ha? İlk önce bir hokka dinleyelim. Bir hokka dinledikten sonra geleceğiz. Sabri demiş ki bazı kadınlar abartıyor estetiği. Modifiye araba gibi diyor. Oluyor. Her şeyin fazlası zarar. Yani tamam, dudak yaptıran olabiliyor. Her şey yaptırılabiliyor. Benim çocuk arkadaşımla gördüğüm her bir yerini yaptırmış. İyi yayınlar Maxi diyor sevgili Doğan Can Güney. Teşekkürler, hoş geldin tekrardan. Hani altını neydi, kuşu neydi, karga mıydı o ya, bir şeyi, bülbülü müydü? Çile bülbülüm çile. Altın kafese koymuşlar. Haniymiş benim sincabım mı demiş. Hani benim kafesim mi demiş. Ama bir Nazan Öncel dinleyeceğiz. Bu da dinleyemiyoruz. Maxi Show bir Instagram adresim. Bekliyorum. Canlı yayındayız. Bu kadar böyle estetikten konuştuk. Dudaklarına dolgulanlar şimdi bana düşman olacaklar. Bazı böyle kadınlarla ilgili konuşunca caddede böyle pis bakıyorlar bana. Kötü bakıyorlar. Bu konuşan bu manyak var ya, bu manyak.

0: Oha, bom oldum yani.
1: Parmağını yanaklarını lokma lokma her yanını öpsem yeniden.
2: Yani serçe parmak öpülür mü bilmiyorum ama bir denemek lazım. Onu hiç denemedim ben. Ha, değişik bir fanteziye benziyor bu. Serçe parmağını öpsem yeniden diyor. Valla sevgilim olsaydı gidip serçe parmağı bir uzatır mısın hayatım, bir öpebilir miyim? Serçe parmağı olur ama serçe parmak derken hangi? Ayak mı? El mi yani? Bu çok değişik bir fantezi. Şimdi Dünya Kız Çocukları Günü bugün. Ve Dünya Kız Çocukları Günü iken bütün kız çocuklarının Dünya Kız Çocuğu günlerini kutluyorum diye söylemiştik. Evet. Bütün kız çocuklarının günü kutlu olsun ve onlara bir şarkı armağan edeceğim. Bütün kız çocuklarına gelecek. İyi yayınlar Maksim, bunu okumuştuk değil mi? Bunu okumuştuk. O zaman biz bu şarkıyı aradan çıkartalım. Canlı Erçetin Melek şarkısını göndereceğim. Bütün kız çocuklarına armağan edeceğiz bu şarkıyı. Sonrasında ise yine burada olmaya devam edeceğiz.

0: dünya erkek çocukları günü olsaydı, hadi oğlum göster amcana, göster amcana. Bütün kız çocuklarına gelmiş olsun bu güzel şarkı. Konuşuyoruz ama kadınlar çiçektir gerçekten. Kadınsız bir yaşam düşünemiyorum ben. Ciddi anlamda söylüyorum, kadınlar olmadan biz, yani erkekler bir hiçiz. Ama aynı şekilde altında çiziyorum, biz olmazsak da olmaz. Yani erkekler de olmazsa olmaz. Yani bu...
1: Biliyorum sen bir meleksin.
0: Evet, evet.
1: Bana yardım için gönderildi.
0: Kesinlikle öyle. Yani melek, kadınlar melek, bize yardım için gönderildi. Biz de onlara yardım için gönderildik. Şimdi sıvama bölümüne geçtik de... Sıvayamıyoruz gibi gözüküyor. Suudi hoş geldin. Evet, bütün kız çocuklarına gönderiyoruz bu şarkıyı. Evinde, arabasında, iş yerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside, orada, burada, şurada, kimler, nerelerde, ne şekilde beni dinliyorsa hepinize selam olsun. Ama kız çocuklarına geliyor bu şarkı.

Canan Erçetin ve Melek radyonuzda oldu. Maxi, senin hayatında melek var mı demiş. Benim hayatımda melek yok. Yani daha meleğe ulaşamadık biz yani. Ulaşamadık, melek yok. Asuman da yok. Kız bir börek yapanın bile yok ya, börek. Yani biri dese ki misafir ol gel bana böreklere çarap sana dese koşup gideceğim. O da yok. Yok ama olmayacak, olmayacağı anlamına

0: Da gelmiyor bu. Aşk beklemez. Aşık olmak anlık bir şey. Ne demiş şair? İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. Gel. Gömleğini al gel, kazağını al gel.
1: Gel bu defa gel.
0: Gel.
1: Gel aşka
0: gel.
1: Gel.
0: Sağdan sağdan, soldan soldan gel. Bir oradan bir.

dünyaya getiren kadındır diyor, biliyoruz. Erkek kadınsız anlam kazanmaz diyor. Yani kadınlar da erkeksiz anlam kazanmaz. Yani erkeksiz bir dünya düşünebiliyor musun? Ya da kadınsız bir dünya düşünemez. Dolayısıyla bunu tartışmıyoruz burada. Yani kadın erkek eşitliğinden konuşmuyoruz. Hani derler ya işte kadınlar erkeksiz yapar, erkekler kadınsız yapamaz gibi şeyler konuşuluyor bazı. Hani herhalde Ayfer de o düşüncede, yani biz böyle kadınlar erkeksiz yapabiliriz ama erkekler bizsiz yapamaz gibi düşünenlerden gibi gözü geldi bana. Yanlış, bana göre yanlış düşünüyorsun.

0: Şimdi de Ankara'dan aramıza katıyor. İstanbul diyordum az da. İyi yayınlar Maxi Show. Selamlar demiş. Hoş geldin. Biz de börek açıyoruz. Maxi sen gel börekler açalım diyor. Gelirim yerim böreği ama söyleyeyim. Böreği yerim. Öyle sözde kalmasın, lafta kalmasın yani.
1: Misafir ol gel bana, börekler açarım sana.
0: Evet, Reyhan Karaca konseri var Zonguldak'ta. 24 Ekim Cumartesi akşamı Maden Mühendisleri lokalinde olacak.
1: Börekler açarım sana.
0: Mutlaka bu konserde bence olun. Evet, biletleri Selence Butik'ten temin edebilirsiniz. Merkezde bulunan vergi dairesinin hemen arkasında bulunuyor diye hatırlıyorum. Evet, öyle orada değil mi? Selence Butik. Butik. Oradan temin edebilirsiniz. Aslında ikisi de anlam kazanmaz diyor. Kesinlikle anlam kazanmaz yani. Bence de öyle. Hadi bakalım sımsıkı radyonuz olsun Kenan Doğulu. Sevgili Aygül, bu şarkıyı sana gönderelim. Elektrikler yoktu diyorsa kaç saattir diyor. Şarjım yoktu, karanlıktayım, az önce geldi. Elektrikle ilgili konuşmak istemiyorum. Daha önce konuştum. Daha önce konuştum. Başıma gelmeyen kalmadı. Gerçi sen şu Ankara'dasın. Ya buradan Ankara ile ilgili konuşsam ne olur? Buraya da Ankara'dan bir ekip gelmişti. Elektrikler kesilmişti bir kış. Konuştukça konuştum. Yani artık şurama kadar geldi benim. Çıkacağım, konuşacağım diye konuştum. Ya, başıma gelmeyen kalmadı yani. Haberlere kadar düştük ya. Kahraman aramıza katıldı. Kahraman hoş geldin.

Sade mi, kıymalı mı, patatesli mi seversin böreği demiş. Valla evde yapacaksan patatesli severim ama dışarıdan alacaksan ben genelde alacağım yerin böreğine göre değişiyor. Her yerden yiyemiyorum ben. Ne yapayım? Ya öyle mızmız bir adamım ben. Her yerden her şeyi yiyemiyorum. Çok seçiyorum ben ya. Ne yapayım? Çok seçiciyim o konuda. Ya her

Onu da öyle de. Yani vejetaryen gibiyim ama değilim gibi. Yani evde yapılan kıymalı böreklerin tadı et kokusu olunca ben yiyemiyorum onu ya. Patatesi tercih ediyorum, böyle karabiberli, pul biberli falan güzel oluyor. Ama dışarıda yiyeceksem alacağım börekçinin böreğine göre değişiyor. Bazı börekçilerin işte kıyması bana uygun oluyor. Bazılarınınki uygun olmuyor. Yani her yerin her şeyini yiyemiyorum. Saçma sapan aşklar, yalan. Yani çok da belli herhalde yemekte aram olmadığı, değil mi? Merhaba abi, selamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar, Gebze'den selamlar demiş Kahraman. Gebze'ye selamlar. Ev yapımı olsun diyor. Ev yapımı olacaksa patates de olacak yani. Ya da böyle uzun uzun börekler var ya, şimdi buradan ismini söylesem olur mu olmaz mı? Şey böreği, şey böreği deyince o da olmuyor yani. Sağlığa zararlıdır, sigara böreği. Evet. Sigara sağlığa zararlıdır. Tütün ve tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Böreği diyelim. O da olmuyor. Birçok öyle bip boyunca birçok börek oluyor. Kol böreği var mesela. Su böreği var. Börekten bahsedeceğiz biraz. Gibi gözüküyor. Kenan Doğdu radyonuzda olacak. Ardından burada olmaya devam edeceğiz. Merhabalar Kahraman Bey. Nasılsınız demiş. Uzman estetisyen Sümeyra. Sümeyye diyecektim az daha ama. Ama 10 defa Sümeyra, Sümeyra, bir daha söyle Sümeyra. Bir daha söyler misin? Sümeyra. Bir de şöyle söyle. Sümeyra. Tamam, pasta, patatesli, pul biberli, karabiberli ev demiş, böreği diyor. Hemen altında da kol böreği demiş. Bir karar ver, kol böreği farklı. Aşkını. Ama kol böreği de severim yani. Severim. Hadi biz Aygül'ün şarkısıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Yani geleceğim birazdan. Ben de bir kahve molası değildi. Enerji içeceği molası vereyim. Buradan markayı gösteremiyorum. Burada var. Gösteremiyorum. Instagram herhalde bir telif atıyor. Bir şey oluyor. Bir kanatlanıp geleyim ben. Sen öyle söyle demiş. Bak. Mesaj gelince de şey, başa alıyorum şarkı. Sen öyle söyle, önemli değil. Yani gönüller bir olsun Sümeyra. Bak düzelttim. Bulamazlar Sümeyye olarak diye düzeltmek istedim. Tamam. Uzman estetisyen Sümeyra. Takip alabilirsiniz arkadaşlar. Ve düzce yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Kaşlarınıza rastık çekerek... Güzellik adına her şeyi yaptırabilirsiniz. Benden de çok çok selam söyleyeyim. Maxi'nin selamı var deyin. Haydi bakalım. Yalnız Aygül, yakala şarkını.

0: Yani. Oha, fon oldum yani.
1: Ben şarkıyı hala devam ediyor zannettim ama şarkı bitmiş ya. Aa!
2: Vay! Soldansa.
1: Devam ediyoruz programımıza. Bakalım şimdi birazdan şey yapacağız. Besteciğim sen şöyle azıcık durdurabilir miyiz seni besteciğim? Yani kırıyoruz seni ama birazdan şarkına yer vereceğiz besteciğim. Bir dur besteciğim. Sevgili Aygül'ün annesi Aynur Hanım ayağını kırmış. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz kendisine. Ben de geçtiğimiz aylarda aynı şey durumdaydım ve zor bir durum. Evet, zor bir durum. Geçmiş olsun, yattığı yerden dinliyor seni dedi. Çok çok geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz. Birazdan bir şarkı göndereceğiz kendisine. Sümeyra bir şey yazmış bakalım. Meral Su, hoş geldin Meral. Evet, Meral de aramıza katıldı. Meral hoş geldin. Program harika. Başarıların devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sana meslek hayatına başarılar dilerim. Afiyet olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Kalbi kişiliği çok güzel bir insansın, sen de öyle. Çok teşekkür ediyorum, bu güzel bana yazdın herhalde bunu değil mi? Bazen, bakayım bana yazmış ya. Evet bana. Kalbi kişiliği çok güzel bir insansın. Zaten programında programa yansıyor, tebrik ederim demiş. Teşekkür ederim, şımartıyorsun beni Sümeyra. Sevgili Sümeyra ile burada yarışma düzenlenmişti, kuaförler yarışması. Orada sahne arkasında bayağı bir koşturmaca yaşamıştık değil mi? Bak ben bugün gibi hatırlıyorum her şeyi. İnşallah bir gün bir yerde yine yolumuz kesişir sevgili Sümeyra. Tanıdığıma çok memnun olduğum insanlardan, kişilerden bir tanesi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Şey yazmış, şarkı sözlerini yazmış. Ayfer, bakalım. Bakıyorum, bakıyorum. Kol

böreğini görüyor. Bak kol böreği yazıyor ya. Evet, en büyük emeği biz vermiş diyor. Kesinlikle öyle. Yani ben de aynı seninle aynı düşüncedeyim. Yani sanki bize bir görev verildi de biz onu emir teşkil ettik gibi oldu orada. Yani organizasyon sahibi az önce kendileri buradaydı da. Kulaklar için nasılsın kahraman? Ya adam o kadar rahat ki adam, yani böyle bir rahatlık yok ya, organizasyon sahibi adam. Yan gel Osman, dört yerin bostan. Ben de öyle çok memnun olduğum senin gibi güzel bir insanla yolumuz kesiştiği için diyor. Aynı şekilde ben de aynı düşüncedeyim. Vallahi orada bir sen bir Lidya ya. Bir sen bir Lidya. Yok, diğer arkadaşlar da vardı. Bazı arkadaşlar da vardı. Neyse, ben o gece, o günle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çünkü çok konuşacağım. Yani konuşmak istemiyorum daha doğrusu. Onun bir de ikinci boyutu vardı. Yani daha doğrusu akşam gece versiyonu vardı. Sen o durumları bilmiyorsun. O yüzden buradan ben çok ağzımı açmayayım. Kahramana da ayıp olmasın. Çok yoruldun çünkü sen demiş, sen de çok yoruldun. Emeği geçen herkese çok çok selamlar, sevgiler. Dilerim çok da emeği geçen yani ben bizim dışımızda bir iki kişi dışında çok fazla kişi göremedim açıkçası. Neyse, bu konuları burada konuşmayalım, bence kapatayım bu konuyu. Çünkü dilin kemiği yok ya, benim dilimin hiç yok. Ben böyle açıldığım zaman bir konuşmaya başladığımda susmuyorum ya. Susmuyorum. Bir su verenimiz olmadı diyor ya, doğru, bir su verenimiz olmadı hakikaten de öyle. Ya dilim damağım kurudu orada, bir su bile bulamamıştık ya. Ya insan bir su bulamaz mı? Koskoca organizasyon sahibi. Senin daha bilmediğin çok şey var da. Her neyse. Şimdi sevgili Aynur Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yattığı yerden beni dinliyor. Dün bir kaza geçirmiş ve ayağı kırılmış. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur. Ve öyle de olacak. Şimdi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeni katılan arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. TikTokçu gibi oldum burada da şu an. Yeni katılan arkadaşlar bana diyorlar TikTok'tan niye yayın açmıyorsun diye. Açtım TikTok'tan yayın. Tamam, katılım çok oluyor, anlıyorum ama çok böyle garip garip arkadaşlar da geliyor. Yanlışlıkla bir numara vereyim dedim. Yani engellediğim kişi sayısı zannediyorum ki katılımcı sayısından daha fazla. Orada çıldıran, çıldırtan ben değil de çıldıran ben oldum. Yani yayındayken enteresan fotoğraflar mı gelmedi? Yayındayken enteresan teklifler mi gelmedi? Yani nasıl bir platform? Ben hani tamam, bana uygun değil gibi. Katılım çok, evet, anlıyorum ama ben pek haz alamadım oradan ya. Yayın sonrasında da rahat bırakmıyor oradaki arkadaşlar. Aynur Hanım'a tekrardan selamlar, sevgiler gönderelim. Tekrardan acil şifalar diliyoruz ve bu güzel şarkıyı ona gönderiyoruz. Geçmiş olsun. Selçuk Kılıç aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Şimdi Mustafa Sandal'a geçmiş olsun radyonuzda. İnşallah en kısa zamanda siz de eski sağlığınıza kavuşursunuz.

şimdi hasta birine böyle bir şarkı armağan ettin diyeceksiniz ama moral olması gerekiyor. Efendim bakalım, bir Reyhan Karaca isteriz 90'lar demiş, hali hazırda mevcut. Reyhan Karaca bu ayda Zonguldak'a geliyor, az önce de bunun duyurusunu yapmıştık, tekrar hatırlatıyorum. Bu arada Selçuk Kılıç'a ulaşabilirsiniz. Reyhan Karaca konser için Selçuk Kılıç'a ulaşabilirsiniz. Hatta Selçuk Kılıç 67. Selçuk Kılıç alt 67. Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Birazdan bir telefon numarası vereceğim. O telefon numarasından da biletleri ve detaylı bilgiyi temin

Reyhan Karaca Zonguldak'a geliyor. Zonguldak'ta muhteşem bir konser olacak. Maden Mühendisleri lokalinde olacak bu konser. Siz de bu konsere gitmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bence Selçuk Kılıç @67 Instagram hesabından ya da Selenci Butik'ten bile temin edebiliyorsunuz. Şimdi vereceğim telefon numarasını arayıp da rezervasyon yaptırabilirsiniz ve detaylı bilgi alabilirsiniz. 0545 307 7090 nolu telefon numarasından detaylı bilgi ve rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Reyhan Karaca konseri 90'lar partisi ve bu organizasyonda hem 90'lar partisi hem de dans şovları olacakmış ya. Telefon numarası 0545 307 70

0545 307 70 90 no'lu telefon numarasından rezervasyon yaptırabiliyorsunuz ve aynı zamanda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrı gayrı olmaz. Reyhan Karaca severiz, çok severiz.

Maden Mühendisleri lokalinde olacak. Bence bu organizasyonu kaçıran üzülür. Ağlarsınız bak, şöyle şöyle ağlarsınız söyleyeyim. Şöyle gülmek için ya da böyle gülmek için muhteşem eğlenmek için muhteşem değil de evet muhteşem ama bu cümle içerisinde olmadım muhteşem farkındayım evet. Ama muhteşem bir şekilde eğlenmek için olur. Ne yapabilirsiniz? Sizler de isterseniz Selence Butik'ten organizasyonla ilgili detaylı bilgi ve bilet temin edebilirsiniz. Selçuk'a ulaşabilirsiniz. Kısacası bu konser kaçmaz. Yani ayrı gayrı bence de olmaz Reyhan. Bence de olmaz Reyhan Karaca. Bence de olmaz ayrı gayrı. Olur mu? Olmaz. Ne yapıyoruz? Orada mıyız? Orada mı? Duyamadım. Herhalde oradayız değil mi? Evet. Sevgili Minnoş yani Ansu'ya birazdan mesajını okuyacağım. Gecenin konusu yok mu diye soruyorlar. Bakacağız birazdan hatırlatacağım. Unuttuk gecenin konusu biz ya. Hadi bir Reyhan Karaca. Ardından buradayız.

böyle ayrı gayrı olmaz. Böyle ayrı gayrı olacaksa bence de olmaz. Olmaz. Yani Reyhan Karaca'dan o zaman aldatıldık da bence dinlenilir mi? Tabii ki dinlenilir. Ahmet Oksun da geldiğine göre. Kim? Ahmet Oksun. Ya geldiğine göre o zaman Reyhan Karaca'nın aldatıldık da bence dinleyelim. Tam da zamanı o zaman aldatıldık da.

0: Ama öncesinde sevgili Minnoş'un Ankara'dan aramıza katılan sevgili Asude'nin mesajını okuyalım. Oraya özür diliyorum. Oraya takılan insanlar başka bir evrenden sanki nerede diyor. Sanki nerede başı bozuk, nerede kafası kırık, arsız, edepsiz varsa oraya çöklenmişler. TikTok diyor. Az önce biz TikTok'tan bahsetmiştik ya. Ya öyle de demeyelim de çünkü demeyelim ya. Tamam, çok kaliteli yayın yapanlar da var ama bana uygun bir platform olmamış doğrusu. Büyük de konuşma. 2 gün sonra beni orada görmeyin yani. Bir TikTok at, bir jeton at diye. Görürsünüz, belli olmaz. Hani TikTok'la ilgili konuştuğum için Astu de bunu yazmış. Oksun Ahmet hello diyor. Benim konsere herkesi bekliyorum diyor. Reyhan Karaca geliyor. Bana neden demedi dün konuştum Max diyor. Bilemiyorum.
1: Bize neler.
0: Ayşe hoş geldin Ayşe. Ayşe cim diyecektim az daha.
1: Aldatıldık sevda böyle.
0: Ha diyeyim ne olacak Ayşe cim? Evet, Selçuk yazmış ama ben başa tutturmaya çalışıyorum, başa tutmuyor. Sizler de Center of Music tam okuyamıyorum burada, özür diliyorum. DJ Gürkan Kara Hasan, prodüksiyon Ceyhun Yamakoğlu. Dansçı İrem, bu organizasyon kaçmaz. Bak bu aldatıldık şarkısında baştan yazdığın şeyden, Reyhan Karaca'dan gelecek bu şarkıda. Hoş bulduk diyor, hoş buldum. Ayşe, Ayşecik, Ayşeciğim. Hadi bakalım Reyhan Karaca'dan ikinci şarkıyı yay verelim. Sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Sizler organizasyondan biletleri temin etmek için Selçuk'a ulaşabilirsiniz. Ya da merkezde, çarşıda bulunan butik, Selence Butik'e ulaşabilirsiniz. Yani gidebilirsiniz oradan. Hem alışverişinizi yapın hem de konser için bilet temin edin yani. Ha? Bir taşla iki kuş. Yani gidin Selence Butik'ten alışverişinizi yapın, kombininizi yapın. O kombinle de konsere gidin ya. Ha? Ben mi öğreteyim?
1: Sen daha böyle değil.
0: Bana manyak seni demiş. Sevdim yani. Manyak demen iyi bir şey bence. Hadi aldatıldık şarkısı radyonuzda olsun. Ardından yine buradayız. Tüm aldatılanlara armağan ederim bu şarkıyı.

Evet, Reyhan Karaca radyonuzda oldu. Bu arada sayfamız şu an okuyabiliyorum herhalde. Center of Music Event. Evet. İnşallah yanlış okumadım. Center of Music Event. Bu Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Olmadı, Selence Butik'ten de evet, hem kombininizi yapıp hem de o kombinle o konsere, ben kadın olsaydım öyle yapardım yani. Yapardım. Ara beni araya, ara sıra araya, ara sıra arasan. Kesin Ahmet de yani kadın olsa Ahmet de yani öyle yapardı. Değil mi Ahmet? Burada mı Ahmet? Manyak senin demiş, oynama diyor bu arada Ayşe. Ben şimdi hiperaktif bir adamım. Yani durduğum yerde duramıyorum. Eskiden hep hiperaktiflere kurtlu derler, değil mi? Ben de bir kurtlulardan bir tanesiyim. Duramıyorum ya. Hadi güzel bir şarkı arası verelim. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Beste Acar radyonuz olacak. Bu şarkıyı sevgili Asu Değerman diyeceğim. Asu de senin için gelecek bu şarkı. Ankara'ya selamlarımızı ve sevgilerimizi göndermiş olacağız. Beste Acar, Kayahan'ın kızı. Diyeyim de oradan anlayın. Kayahan'ın kızı seslendiriyor şarkıyı. İnşallah şarkının ismi 3 dakika 33 saniye. Ben de bir kahve molası vereyim. Enerji içeceğim de bitti ya. Telefonu diyor. Yani telefonu ben yazıları başa tutturmak için oynuyorum. Yani keyfim oynamıyorum orada. Sanki ben tutmuşum, bu da keyfim oynuyor gibiyim ya. Ayşe Hadi bakalım Asu'cığım, sana geliyor bu şarkı, senin için gelsin. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Asu'da da gitmiş ya, bolsun şarkısını gönderelim.

Gökçay. Hop, araba yolda kaldı. Pekala, devam ediyoruz. Soner Arıca'yla devam edeceğiz. Çok sevmiş olduğumuz bir isim ve çok sevmiş olduğumuz bir ses. Soner Arıca'nın güzel bir şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Onun öncesinde nerede o mesajlarımız vardı ya, okumuyorsun okumuyorsun demişlerdi. We don't deal with no disguise. Keep the burner tucked away. Mesaj geleli bayağı olmuş ya. We don't care what people say. Şimdi biz o konuyu kapattık ama estetik konusundan yazmış arkadaşımız. Ben de görüyorum diyor hem cinslerimi. Bunu yazan da bir kadın. İsmimi okumazsan sevinirim demiş. Okumuyorum ismini o yüzden. Şimdi yazdığın radyodan, yani buradan söylenecek bir şey olmadığı için bip de koyamıyorum. Yani böyle olmuyor buradan. Dudaklarla ilgili bir şey söylemiş. Yani aşağı yukarı şöyle bip koysam anlaşılacak ama şimdi bizi de denetleyen bir kurum olduğu için, bir RTÜK denilen bir kurum denilen diye öyle bir kurum olduğu için ne kadar biplersen burada beni de bir gün biplerler. Yani beni alırlar buradan, bir biplerler. Fena biplerler söyleyeyim. Şimdi ben şarkı arasında falan baktım buradan gelen mesajlara ama ya bunu gerçekten de okumama imkan yok. Ben okudum. Yayında söylemesem de olur bunu. Hakikaten ben de öyle aynı fikirdeyim seninle. İsmini de okumuyorum buradan. Ben biliyorum, ismini görüyorum. Bu arada yayındakiler duymuyor. Ama zaten sen de radyodan dinliyorsun. Hakikaten hak veriyorum yani. Bazılarında gerçek öyle duruyor. Yani sanki değil, dudak değil sanki. Benziyor. Öyle diyeyim bari. Hani o mesajı yapmış, 5 tane de niye okumuyorsun yazmış. Bir kere niye okumuyorsun yeter yani, 5 tane yazmana gerek yok ki. Sevim Çağlar aramıza katıldı. Hoş geldin Sevim. Nursen aramıza katıldı. Hoş geldiniz siz de.

O zaman ben yoldan gönüllü çıktım radyonuzda olsun. Soner Arıca yorumuyla sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Saatlerimiz 21.08 göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, radyo kulüpte sizlerle birlikte

Devam ediyoruz programımıza. Sonuna ereceğiz, selamlar. Gamze Hanım'a, Gamze Karabostan'a buradan selamlar. Maksimum Müziğe selamlar, sevgiler. Bile bile göre göre yana yana kana kana. Ben yoldan gönüllü çıktım. Radyonuz olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Kuaför Ali Yılmaz da aramıza katıldı. Pekala, o zaman ne yapıyoruz? Hala gecenin konusu estetik mi diye yazanlar varmış ya. Gecenin konusu estetik değil arkadaşlar. Kadınların estetiklerinden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz caddede 10 tane kadının hepsinin birbirine benzemesinden bahsettik. Herhalde yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmak istemem ama yani öyle değil mi ya? Öyle. Hepsi birbirine benziyor yani. Tatlım. Geceniz güzel olsun demiş. Bana müsaade ama sana şarkı gönderiyorduk şu anda. Tatlım, her tarafta bizim şarkı çalınıyor bak. Şimdi Mirkelam. Bıraktın. Teoman beni andı ha. Dallara, güneş kalbime batıyor. Yani sen şimdi şarkını dinlemeden mi gideceksin? Ayşe, sen şarkını dinlemeden gideceksin değil mi? Dallara, güneş kalbime batıyor. Darıldım. Darıldım. Diyordu yani. Beni dövdüler abi dediğinde. Vallahi gidiyorsan bir şey diyemeyeceğim. Herhalde antrenman var. Bu arada kickbox yapıyor sevgili Ayşe. Ayşe'ye laf atarken de korkar oldum ben. Tatlım her tarafta. Hadi bu şarkıyı biz Ayşe'ye gönderelim. Ayşe, senin için gelmiş olsun. Gidersen de senin olsun şarkı. Gitmezsen de senin olsun. Şarkının ardından yine buradayız. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Gecenin konusu estetik falan değil. Aslında güzel tutar bir konu ama... Yani konu konuyu açtı. Kadınların estetiklerinden bahsettik. Dudak dolgusundan, işte burun estetiğinden bahsettik. Her tarafta. Ve

Evet, gönder gelsin, göndereceğim. Beklersen göndereceğim. Dur. Yani ilk önce aydınlatmam lazım ki yanlış anlaşılmış. Hani bende de estetik var. Niye böyle yapıyorsunuz? Gibi mesajlar da geliyor buraya. Bıraktın, gittin beni. Hani iyi ki bir burnumuzu yaptırdık, aşk olsun Max demiş. Canım benim ya, sana değil o. Yani çoğu kadın birbirine benziyor artık ya, bunu bir kabullenin artık yani. Çoğu kadın birbirine benziyor, dudak aynı, burun aynı. Burada benim suçum ne? Beni bağırtmayın ya. Şimdi bağırıyorum. Televizyonda da böyle kavga çıkınca reyting artıyor ya. Burada da bir kavga varmış gibi gösterelim. Yani radyodan ses var sonuçta değil mi? Maxi Show 1 Instagram hesabım. Hadi oraya gelin bakalım. Ha? Ayşe, Ayşe, Ayşe yakala şarkını dinle öyle git, tamam mı?

Ayşe o kadar da acımasız değilim demiş. Yani şarkını dinler öyle giderim. Ay üzüldüm sana diyor. O yüzden diyor şarkıyı dinledim diyor. Bak gitmedim demek istiyor burada. Ben bunu anladım. Şarkı seçimine hayranım diyor. Sevdin değil mi şarkıyı? Aslında ben sana şöyle bir şarkı armağan edecektim. Sen ama gideceğim diye tutturdun yani. Gideceğim, ben gideceğim, ben gideceğim, ben gideceğim.

Ben aslında sana şöyle bir şarkı armağan edecektim ama sen gideceksin madem dinlemeyelim. Bak böyle bir şarkı gelecekti. Sana seversin bunu. Ayşe gidiyor musun?

gidemez, dayanamaz, gidemez yani. Soralım Ayşe'ye. Ayşe, bu şarkıyı dinlemeden gider misin bence? Bak, bu şimdi geliyor. Bak, bu geldi bile.

0: Aha gitti ya kız. Gönder gelsin demiş. Bakıyorum Ayşe seni göremiyorum ama burada mısın değil misin anlayamadım yani. Ayşe burada mısın? Alo Adana sen çıkar Adana Eskişehir. Eskişehir'e bağlanmak istiyoruz. Adana. Ayşe. Ayşe burada mı? Ayşe burada mısın? Alo. Ayşe kararını değiştirdi hala gitmiyor. İşte adamı böyle burada tutarlar. Ha? Hadi sen şimdi kum torbasına vururken beni hayal et tamam mı? Sanki bana vuruyor gibi böyle vur. Yapar Ayşe yapar sinirlendiği zaman o kum torbasını alır sanki ben varmışım gibi tak yumruklarıyla beraber yapıyor yani bunu. Manyak senemiş evet tüm frekanslarda bulduğun bulacağın en manyak radyo programını dinliyorsun.
1: Çıldırtan tek program Maxi Show.

Yani Ayşe'yi buradan göndermemek için, yani gitmemesi için elimizden geleni fazlasını yapıyoruz hatta. Fazlasını yapıyoruz. Bak hiç dayanamayacak. Şimdi buna da dayanamayacak. Biliyorum artık ben dinleyicilerimin hangi şarkıyı sevdiğini, hangi şarkıyı duyduğunda yayını terk etmediğini biliyorum. Bak bu şarkı, bunun zaten duyduğu geliyor. Kararın değişti mi Ayşe?

gideceğim diyeni inadına programda, yani yayında tutan radyo programı devam ediyor tatlım. You

Gidemiyor, gidemiyor. Hakikaten inat ettim, ben de göndermiyorum. Benim de böyle manyaklarım var işte ya. Burak kızı belki işi vardı demiş.

0: Pekala. 21.27 radyonuza saatler. Burası tabii ki
1: 95.5.
0: Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben.
2: Maxi Show.
0: Program devam ediyor. İhtiyacın buymuş demiş. Evet, ihtiyacınıza göre radyo programı devam ediyor tatlım. Şarkılar için teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Dedim bugün her programdan daha farklı bir program olacak. Gidemez. İnadına göndermiyoruz çünkü.

Tamam, buraya yer vermeyeceğiz artık. İki tane sana şarkı gönderdik. Çünkü birazdan bir 20 dakika sonra ben gideceğim böyle. Ben defolup gideceğim ve yani cuma gününe kadar olmayacağım. Belki cuma günü de olmayabilir. Olur mu cuma günü yani de ya, bilmiyorum. Şimdi bir şarkı atacağım ama bu şarkılardan sonra kaşların arasına dom dom kurşunu değdi. Dom dom kurşunu değdi. Bir avucu beni yedi. Olur mu? Olmaz. Hadi gelsin o zaman dom dom kurşunu. Gel gel gümüle gel. Kayıplara karışacaksın yani demiş. Yok, kayıplara karışmam ya. Cuma günü buradayım.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'tesiniz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Program devam ediyor. Şimdi Buray radyonuzda olacak ve Deli Kız diyecek Buray. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz.

Şimdi o kadar 90'lardan bahsettik. Bir Burak Kut heyecanlıyım dinlemezsek bence olmaz diye düşünüyorum ben. O zaman Burak Kut yorumuyla heyecanlıyım radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Araçlar içerisinde dinleyenler armağan edelim bu şarkıyı. Biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Ne güzel seslendirmiş. Ne güzel söylemiş. Burak Kut. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Daha yolun başındayım.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Şimdi son dönemlerde görüyorum. Neydi o? İrem Derici bu videonun altına yorum yaparsa Evet, İrem Derici bu videonun altına yorum yaparsa ben de programımda ne yapacağım? İrem Derici'nin bütün şarkılarına yer vereceğim. 2 saatlik programı İrem Derici'ye ayırmış olacağım. Belki bu video diğer içeriklerden biraz farklı olacaktır. Biraz daha soluk olacaktır. Sizce yorum yapar mı, yapmaz mı bilemem. Yok bilemem olmaz. Yorum yapar mı, yapmaz mı? Bilemem, doğru. Yok. Şimdi diyeceksiniz yanlış yere çattın. Evet, İrem Derici bu videonun altına yorum yaparsa 2 saat boyunca İrem Derici şarkılarına radyoda Maxi Show programında yer vereceğim. Beni yak, beni yık, beni. Yani etkileşim demek ki Instagram'da böyle yürüyor. Abi kime bakarsam, geziniyorum, kime bakarsam İrem Derici bu videonun altına yorum yaparsa şunu dağıtacağım, bunu böyle yapacağım. Bir radyocu da ne yapar? Bir radyocu da şarkı çalar yani. Evet. En büyük destek de budur. Yalnız dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler, çık çık çık daha neler neler. İrem Derici yorumuyla geliyor. Dantel radyonuz olacak. Benim de çok sevmiş olduğum işveli ve cibveli bir şarkıdır. Keyifli dinlemeler. Ve inşallah yorum yapar da biz de 2 saat boyunca İrem Derici şarkılarıyla sizlerin gönüllerini mest ederiz. Durup durup. Bu şarkıyı 5 defa çalarım ama yani söyleyeyim. Bu şarkı 5 defa çalınır ya. Yasaklıyız. Seviyoruz be bu şarkıyı. Seviyoruz be İrem. Seviyoruz.

beni yak. Meltem yazmış, demiş ki Meltem herkese yorum yapıyor, sana da yapar inşallah demiş. İnşallah diyelim bize. Ya bakıyorum ki Instagram'da herhalde böyle etkileşim kazanmak isteyen sözü ya daha doğrusu topu irendirici atıyor gibi geldi bana. Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama kaydırıyorum işte bu videonun altına irendirici yaparsa şunu dağıtıyorum, bunu dağıtıyorum. İrendirici yorum yapsın da döner de atacağım. İrendirici yorum yaparsa bilmem ne yapacağım. Biz de şarkı çalacağız efendim. Yani naz çekecek halimiz yok. Zaten bu zamana kadar naz çeke çeke geldik. Yani fazla naz aşk usandırır derler. Aşk da yok ya hani. Yani aşk da yok ya. Olsun. Nazını çekelim yani. Bir kere de olsun İrem'in nazını çekelim. Değil mi? Pekala, güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sallan yuvarlanma radyonuz olacak. Bu aralar çok taktım ben bu şarkıya. Vallahi çok seviyorum bu şarkıyı. Eski bir şarkı. Yonca Evcimik, Sallan Yuvarlamana. Aynur Sarı aramıza katıldı. Efendim geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz tekrardan. Bir

0: sallan yuvarlan bana. Ben çarpıldım ben sana. Cesaretten ibaret. Hadi yavaş yavaş gitme zamanı geldi mi? Gidiyoruz değil mi? Gidiyor muyuz?
1: Oha fon oldum yani.
0: Gidiyor muyuz?
1: Oha fon oldum yani.
0: Kız gidiyor muyuz? He? Gidiyor muyuz? Hadi gidelim o zaman. Yavaş yavaş gitme zamanı. Hatta bir şarkı daha çalalım. Ondan sonra veda şarkısına geleceğiz. Ya da veda şarkısı. İyi ki bugün dedik ya, sadece hareketli şarkılara yer vermeyeceğiz. Yani slow şarkılara da yer vereceğiz diye. İyi ki söylemişiz ya. Bir yani slow şarkı çalmadık gibi bir şey oldu. Hep öyle oluyor ya genelde. Tersi oluyor ya. Genelde şey oluyor. Yani ne zaman hareketli şarkılar çalacağız desek slow şarkılara dönüş yapıyoruz. Slow şarkılarda yay vereceğiz diyorsak hareketli şarkılarla bitiriyoruz. Enteresan. Yanıyorum dur. Sıcak sıcak çok sıcak. Aşk değil sanki macera. Kapatalım lütfen kapıyı.

Hadi Tuğçe Esan'ın Tempo şarkısını dinleyelim. Sonrasında veda şarkımızla karşınızda olacağız. Geliyorum birazdan. Sanki macera

İnsan radyonuz oldu. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Cuma gününe kadar programımız yok. Cuma günü önümüzdeki hafta oluyor. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğuna yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Ya da herkes kendine nasıl bakmak istiyorsa öyle baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda. Ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş demek istiyorum. Ve hepinize mutlu geceler. Tabii böyle bir şey mümkünse.

0: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan.
1: 95.5 Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Yeter.

0: yanlış kendime aşk izledim bedenime. Bulan alır sormam kimsin bilirim. Bendesin içimdesin. Kendim kendim kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime bundan kime ne her varış kendime. Herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun. Bensem suçlu tanrı sussun. Oysa suçlu herkes.